Vaxt sir yer sirdir karyonu Ver kakakçı çuni derman Oru gişer biti bani Minçe vatni kenki çampan Keşen karoğel vıştakçı Hiççe çakoğ